0: Hakem, ya Hakem, sen ki varlık ağacını yokluğun karanlık köklerinden çıkarıp vücuda getirensin. Sen ki kalbimi bir nutfe gibi rahmetini rahminde besleyip büyütensin. Kalbime değen sızıları ince ince söz eyle. Yüzüme değen gözyaşımı damla damla rahmet eyle. Dudağıma değen heceleri deste deste dua eyle. Ya Latif, ya Latif, senin hükümlerin her şeyin her haline inceden inceye nüfuz eder. Hükmüne razı olmayı lütfet bana. Lütfunu hakkımda hükmün eyle, hükmünü hakkımda latif eyle.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yollar üzerinde oturmaktan sakınınız buyurdu. Sahabiler, ya Resûlallah, bizim yol ve sokaklarda oturmaktan vazgeçmemiz mümkün değil. Çünkü oralarda lüzumlu işlerimizi konuşuyoruz, dediler. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, madem ki vazgeçemiyorsunuz, mutlaka oturmak zorunda kalıyorsanız, öyleyse yolun hakkını veriniz, buyurdular. Bunun üzerine, yolun hakkı nedir ya Resûlallah, diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, harama bakmaktan gözleri korumak, gelip geçenlere eziyet vermemek, verilen selamı almak, İslam tarafından iyi denilen şeyleri tavsiye edip, kötülüklerden sakındırma vazifesini yerine getirmektir, buyurdular.

0: Hocam, zalimler tekrardan karşımıza çıkarsa Ebabil kuşları yeniden gelir mi?
1: Allah yeryüzünde kendi davasını sürdürecek. Yiğitleri de tıpkı ebabil kuşları gibi zalimleri kahredici kılar. Sizler kendinizi öyle yetiştirin ve Allahü Teala'nın davasını öyle sahiplenin ki siz varken mazlumlar başlarını göğe kaldırıp da ebabil beklemesin.

Ümmü Seleme'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ben ancak sizin gibi bir insanım. Sizler benim yanıma gelip birbirinizi dava ediyorsunuz. Bir kısmınız haksız olduğu halde delil getirmekte diğerinizden daha inandırıcı olabilir. Ben de dinlediğime göre onun lehine hükmedebilirim. Böylece kimin lehine kardeşinin hakkını alıp hüküm vermişsem, ona cehennemden bir parça ayırmış olurum."

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Ya Cebbar, Ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni.

0: www.mekkefm.com mekkefm.com.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah hayırını dilediği bir kimseyi günahlarını bağışlamak ve derecesini yükseltmek için onu sıkıntıya sokar.

0: Allah bir kulunu ne kadar çok seviyorsa önce ahiretini güzel yapar. Hazreti Muhammed Mustafa'nın ömrünün %80'inde aç, yokluk içinde, acı ve sıkıntı yaşayarak geçti ömrü. Peygamberimizin 63 yıllık ömrünün %80'i mutlu, refah içinde geçmedi. Sen o günü hayat mı sayıyorsun? Çocuğu ölmüş Resulullah'ın, kucağında ağlıyor. O günü ömür mü sayıyorsun? Resulullah Efendimiz dünyada acı, sıkıntı, keder, mutsuz olacak ne varsa hepsini yaşadı. Ama Hazreti Muhammed mutsuz muydu? Hayır, mutsuz değildi. Sabır ve tevekkül ehliydi Resulullah. O acıları yaşadı ki cennetin en yüce makamı Hazreti Muhammed Mustafa'nın oldu.
1: Muhammed!

Sehl İbni Sa'd, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber olduğu günden vefatına kadar elenmiş unla yapılmış beyaz ekmek görmedi. Sehle, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında siz elek kullanır mıydınız diye soruldu. Sehl, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderildiği andan vefat ettiği ana kadar elek görmedi dedi. Elenmemiş arpa ununu nasıl yiyordunuz dediklerinde o, biz onu öğütüp savururuz. Uçanı uçar, kalanını da hamur yapardık dedi.

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Sehl İbni Sa'd'dan, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben ve yetimi kollayıp gözetleyen kimse cennette şöyle beraberce bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını biraz açarak işaret etti.

ay yüzlüm, apaçık sözlüm, ruhum sana kurban. Gönlüm sana hayran. Nergis bakışlarının tesiri ne de yaman. Sultanım el aman. Bak sinemde bir ok var, derunumda bir acı. Sendedir ilacı. Ey varlığı nur, dünyası sürur, sözü Kur'an, her derdime derman. Pür ateşim, bırakma beni hicranda zinhar, ruhumda ahuzar. Hem mahzun hem de perişan dertlerle kıvrandım, kapına dayandım. Bilmem başka kor, başka ateş, ben sana yandım, seninle uyandım.

bir yol. Sonu olan ama bilinmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı bir yol. İçinde insanlar var. Hepsi gidiyorlar. Bazıları tüm temiz ve mübarek halleriyle düzgün ilerliyorlar. Rahman'ın istediği gibi. Bazıları ise ters istikamette geri geri gidiyorlar. Ve tüm insanların, hiçbirinin inkar edemediği bir buluşma noktası var. Yarını olmayan vuslat gecesi. Yarını olmayan vuslat gecesi. Önceden gönderdiğin iyi ya da kötü amellerinle buluşma gecesi. Ölüm. Ehli hayalinin, çocuklarının, evlatlarının, yakınlarının, hanımının ağlamaları, sızlamaları, ahı eninleri senin için faydasız. Seni götürürler. Omuzlar üstünde giderken insanlara seslenirsin. Beni nereye götürüyorsunuz? Beni tanımıyor musunuz? Hani beni çok seviyordunuz? Hani dostum olduğunuzu iddia ediyordunuz? Sonra kabir. Ya cennet bahçelerinden bir bahçe, ya cehennem çukurlarından bir çukur. Sonrası nebilerin, peygamberlerin dahi nefsi nefsi dediği bir mekan. İnsanlar orada perişan olmuşlar. Peygamberler dahi, Allah'ın en yüce yarattığı o mükemmel insanlar dahi nefsi nefsi diyorlar. Ümmetlerini unutmuşlar. Kendilerini düşünüyorlar. Ve orası herkesin perişan olduğu, müthiş derecede terlediği bir yer. Terler kiminin dizine, kiminin göbeğine, kiminin boğazına, kiminin belki defaatle boyunu aşacak bir şekilde yükselmiş. İnsanlar terlere boğulmuşlar, feryat ediyorlar. İşte orası mahşer. Galiba hesap başlıyor. Amel defterleri dağıtılıyor. İnsanlar bir köprünün başındalar. Altında cehennem var. Defterini sol elinden alanlar, teker teker kıldan ince, kılıçtan keskin olan o köprüden aşağıya düşüyorlar. Sonrası malum. Bazıları göz açıp kapayıncaya kadar, bazıları şimşek gibi, bazıları rüzgar gibi, bazıları at üstünde koşar gibi, bazıları insan gibi koşar gibi, bazıları yürüyerek, bazıları sürünerek geçiyorlar. Herkes günahı nispetinde aşağıdan ateşlerin, alevlerin kendisini yalamasıyla oradan geçiyorlar. Orası sırat. İşte sonu olan, görülmeyen ve sonunda sonsuz bir yolun başladığı, bazıları için ebeden azabın, bazıları için ebeden mükafatın ve sonsuz nimetlerin başladığı bir yol. Allah Celle Celaluhu Hazretleri bu ömür yolunu hayırla itmam edenlerden eylesin cümlemizi. Allah'ın rahmet ve bereketi, mağfiret ve hidayeti, tehlikelerden selamete çıkarıcılığı hali üzerinize olsun.

yetimdin. Baba şefkati görmedin. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken,

Ya mumit, ya mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay. Her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum. Yokluğa düşürme kalbimi, yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü, nazarında tut güzelliğimi.

0: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: cihadın en faziletlisi, zalim idarecinin karşısında doğru ve adaletli sözü haykırmaktır.
1: Eskiden salavatlarla, tekbirlerle dünyaya gelirdiniz. Salavatla, tekbirle. Şimdi arkadaşlar hoptirnamla dünyaya geliyorsunuz. Çistakayla dünyaya geliyorsunuz. Buna rağmen biz ehli zikir olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen biz o kanımızın yanlış akışını durdurmaya çalışıyoruz. Yanlış yönlendirişimizi preslemeye gayret ediyoruz. Dolayısıyla hiç umutsuz olmayın. Birkaç tane göründü kirliliğine, açıklığına, alkolüne, bonzaisine, efendim şunu kesti, bunu konteynere koydu, bunu yaktı, bunu yıktı. Bunlar Yahudi güdümlü medyanın tezgahları daha çok. Çoğalsın diye bunları sürekli tazeliyorlar. Şunu unutmayın. Gerçek haber diye sokuşturan o haberlerin temelinde şu var: genel kural, Arapça kaide.

0: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.
1: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
2: Ebu Umara Bera İbni Azib, Allah onlardan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti, 5 şeyi de yasakladı. Emrettikleri 1. Hastayı ziyaret etmek. 2. Cenazeye katılmak. 3. Aksıran kimse elhamdülillah derse
3: yerhamukallah, Allah sana merhamet etsin demek.
2: 4. Yemin edeni tasdik etmeyi veya yemini bozmayıp yemin üzere devam etmeyi veya yemin eden kimsenin yeminini yerine getirmesini temine çalışmayı. 5. Mazluma yardım etmeyi. 6. Davet edenin davetine katılmayı. 7. Selamı yaygınlaştırmayı. Yasakladıkları 1. Altın yüzük takmayı. 2. Gümüş kaplardan yiyip içmeyi. 3. İpek minder kullanmayı. 4. İpek elbise giymeyi. 5. Atlas elbise giymeyi. Müslim'in diğer bir rivayetinde kaybolmuş bir malı ilk haftasında ilan etmeyi sözü vardır.

Yıllar geçiyor ki ya Muhammed, aylar bize Muharrem oldu. Akşam, akşam ne güzel güneşli bir geceydi. Eyvah, o da Leyla matem oldu. Beynimde öten çanın sesinden binlerce minare epkem oldu. Allah için ey Nebi-i Masum, İslam'ı bırakma böyle bir kez. İslam'ı bırakma böyle mazlum.

Gökten miydi bu düşüş Allah'ım? Kimin boynuna sarılmalıyım? Kiminle ağlamalıyım? Hem şehri derdim kim? Kimi dert yanmalıyım? Ben ki seyidinden kaçmış bir köle misali, yıllar sonra sana dönüyorum ve günahlarımı itiraf ediyorum. Eğer affetsen

0: Ya Rahman, Ya Rahman. Sen öyle rahmet edersin ki rahmetinin bir cilvesi cennetim olur. Rahmetinden bir parıltı sonsuz mutluluğumdur. Rahmetinin bir damlası herkesin rızkına kefil olur. Şu çorak gönlüme merhametini indir. Şu fani ömrümü sonsuzluğa eriştir.
1: Mekke Efendi.

Ebu Yahya Suheyb İbni Sinan'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Mü'minin durumuna gerçekten hayret edilir. Zira her durumu onun için hayır sebebidir. Bu özellik sadece mü'minlerde bulunur. Çünkü sevinecek olsa şükreder, bu onun için hayırdır. Başına bir bela gelse sabreder, bu da onun için bir hayırdır.

0: Çocuğunu bile öpmeyen adam var ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Hüseyin'i öpüyordu. Bizzat gördü, dedi ki ya Resulallah, sen çocuklarını da öpüyor musun? Nasıl dedi ya? Nasıl öpmem dedi. Bunlar benim çiçeklerim, cennet çiçeklerim dedi. Ben dedi bugüne kadar bir tane çok oda çocuğum var, bir tane çocuğumu öpmedim. Allah acımayı, merhameti ancak bedbahtların kalbinden söküp alır. Allah senin kalbinden merhameti sökmüşse ben sana ne yapabilirim dedi. Öpülmez olur mu ya? Tabii öpeceksin. Yavrularını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem koklardı. Koklardı. Böyle gül koklar gibi koklardı. Oğlanda da kızda da bu söz konusudur. Cennet kokusu. Cenneti koklamak isteyen çocuğu koklasın. İlk bir yaşları, ilk iki yaşlarındaki koku hakikaten hiçbir parfüm kokusunda bulunmaz o koku. Cennetten geliyor o koku.
1: Hay Allah! Hay Allah!

0: öyle hafifsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafifsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Ebu Said el-Hudri'den, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu nakledilmiştir. Mü'minden başkasıyla düşüp kalkma. Yemeğini de Allah korkusunu taşıyan kimseler yesin.

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar.
1: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.

0: Hiçbir vakit sahip olamayacaklarımız için nedir bu telaş? Sahip olamayacağını biriktirmişsen, o sana sahip olur. Sen ona kul. Bu dünyayı kulu olacak kadar nedir sana sevdiren? Ama bilesin ki dünyaya kul olunmaz. Dünyaya tapana mahluk derler. Dünyaya tapana mahluk, Allah'a tapana kul derler.
1: Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.
2: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: İbni Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine civarındaki Rahva mevkiinde bir deve kervanına rastladı. "Sizler kimlersiniz?" diye sordu. Onlar da "Biz Müslümanlarız. Ya sen kimsin?" diye sordular. Peygamberimiz "Ben Allah'ın Resulüyüm." dedi. İçlerinden bir kadın küçük bir çocuğu kaldırarak "Bu çocuğun haccı olur mu?" diye sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Evet, senin için de sevap vardır." buyurdu.
1: Sizin yeriniz burası.

Gördüğüm günden beri ey Gülirana seni, gözlerim yollarda ol gözleri ela seni. İstemem kalsın artık gönlümde gül arzusu, ararım her yerde ey kâmet-i bâlâ seni. Sarmıştı ruhumu köyünün amber kokusu, dolaştığım her yerde duymuştum cana seni. Bahçenin içindeki yemyeşil fistanınla, gördüm güzeller arasında müstesna

Abdullah İbni Mes'ud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de böyledir.

Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder, dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin, dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir, dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et, başkasını bana tercih etme. Beni benden al, beni senden uzak etme. Rahmetini öncele, gazabını ertele. Pişman olmama izin ver, ecelimi tehir et.

Sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu andan itibaren babası dünyaya gelmesi, başkalarının himayesinde kalması, o saadet 63 yıllık hayatı tek başına bir insanı ciddi manada etkiliyor. Allah-u Teala kulunu aciziyet içinde görmeyi murad ediyor. Çünkü kula yakışan odur, aciziyettir. Allah-u Teala'nın katında çok şey vardır. Onun katında olmaya tek şey aciziyettir. Bize aciziyet yakışıyor. Zaten aşık da acizdir. Onun için güzeldir, onun için kalpler ona meftun.

Ebu Ali Talk İbni Ali'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle,

0: Hay Allah!
1: Ya Muiz! Ya Muiz! İzzetin varsa ancak senin verdiğin kadardır. Yalnız sana itaat etmenin izzetini ver bana. İzzetine ayine et fakiri.
2: Nurdan çehrendeki bu nikap da ne? Güneşlere taç giydiren ışıkken, hep hicranla bunca yıl, bunca sene, geçmiş gidiyor baharlar beklerken. Doğ ruhlara arştan gelen bürhanla, inlet dört bir yana altın sadanla, hayat üfle sihirli raihanla, hak adına üfül üfül eserken. Konuş ki hatipler haddini bilsin, İlahi nefhanla ruhlar dirilsin, erilecek zirvelere erilsin, başlamış göklerde bunu dilerken. Ey mukaddes kitap, ey ezeli nur, ey iklimi ziya etrafı huzur, son demde bir kere daha ne olur, ağar ışık karanlığı boğarken. Bahar olmasa da sonbahar olsun, cihanlar tekmille abazınla dolsun, yeniden namın her yanda duyulsun, şu fani ömürlerimiz biterken.

Sen yoktun sultanım. Hazreti Adem'deydi nurun. Önce cenneti, sonra yeryüzünü şereflendirdin. Adem nuruna affedildi. Arafat bu affa şahitti. Sen yoktun. Nuh'un gemisindeydi nurun. Dalgalar yeryüzünü boğarken, toprağın bağrındaki su gökyüzüyle buluşurken ve bu bir ilahi azap derken, Allah nurunu taşıdı bin bir sebeple. Tufan nurunu selamladı edeple. Sen yoktun. Hazreti İsmail'in alnındaydı nurun. İbrahim'i bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden. Rabbimiz dedi, onlara kendi işlerinden senin ayetlerini okuyacak, kitap ve hikmeti öğretecek onlara. Onları temizleyecek bir elçi gönder. Amin dedi 18 bin alem. Nurunla aydınlanan minicik ellerini semaya kaldırarak, amin dedi İsmail. Hira Nur da amin diyerek ayağa kalktı. Medine'den adı Uhud olan bir amin yankı.

sen yoktun sultan. Hazreti İsa Ahmet diye muştuladı seni. Alemlerin efendisi diye sana seslendi. Artık ben sizinle çok söyleşmem dedi havarilerine. Çünkü bu alemin reisi geliyor. Bekleyin, Ahmet geliyor. Kainata rahmet geliyor. Havarilerin yüzünü okşayan, ölüleri dirilten bir nefes oldun ama sen yoktun. Sen yoktun. Hazreti Abdullah'ın alnındaydın nurun. Başı eğik gezerdi mazlum. Kuteyle göklerden seni sorardı. Varaka seni arardı semada. Anneler kız çocuklarını hep ağlayarak sevdiler. Ağlayarak süslediler ölüme. Ağlayarak hadi dayına gidiyorsun dediler. Sen yokken sultanım, canlı canlı toprağa gömülmenin adıydı dayıya gitmek. Anne yüreğinin çıldırtan çaresizliğiydi. Ve yavrusunun ölüme gidişini seyretmesiydi. En son çocuk atılırken çukura, annesinin suretinde bir melek tuttu onu. Ve tebessüm ederek Hira Nur Dağı'nı gösterdi. Melekler süslüyordu Hira'yı. Efendisine hazırlanıyordu Cebel-i Nur. Efendisine hazırlanıyordu Mekke. Alem efendisine hazırlanıyordu. Kainatın gözü Hazreti Amine'deydi. Toprak yalvarıyordu Rabbine. Gel diye ağlıyordu mazlumlar gözleri semada. Ve bir gelişin vardı ya Resulallah. Bir inişin vardı yeryüzüne. Önünde Cebrail, ardında yalın kılıç melekler. Bir inişin vardı yeryüzüne. Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de. Öksüzler annelerine sarıldı doya doya. Sonra bir sessizlik kapladı seher vaktini. Her şey suspus olmuştu. Hadi diyordu yıldızlar. Hadi diyordu ay. Kainat bir isim duymak istiyordu. Ve bir ses yükseldi Amine'nin evinden. Ses yükseldi Amine'nin evinden. Muhammed. Karanlıklar aydınlığa bıraktı yerini. Muhammed. Melekler öptü o nurdan ellerini. Muhammed, seni yaratan Allah'a kurbanız ey dürr-i yekta. Sana o adı veren Rahman'a kurbanız. Artık sen vardın. Susuz topraklara rahmet indi seninle. Annenden sonra anne Halime sevindi seninle. Yağmura mı ihtiyaç var? Kaldır şehadet parmağını, yağmurları salsın Allah. Sonra tut ağacın yaprağını, köklerini çıkarttırıp yanında yürütsün Allah. Yeter ki sen iste, sen iste ya Resulallah. De ki ben kimim, dağlar taşlar dile gelsin. Dilsiz çocuklar ellerinden tutup, ente Resulullah desin. Sen vardın, Bedir kârdı, Uhud dardı. Hendek yardı, yiğitlerin vardı, ölmek için yarışan yiğitlerin. Hele bir Enes'in vardı ya Resulallah. Uhud'da öldüğünü duyunca arkadaşlarına niye burada oturuyorsunuz diye sormuştu. Onlar da Allah'ın Resulü öldürülmüş deyince, peki o öldükten sonra yaşayıp da ne yapacaksınız? Kalkın ve onun gibi ölün demişti. Ve savaşın en yoğun olduğu yerde şehit düşmüştü. Hem de ne şehit ey Nebi, vücudu yaralardan tanınmaz haldeydi. Kız kardeşi ancak parmaklarından tanıdı onu. Mus'ab bin Umeyr'in vardı senin, Uhud'da sancağını taşıyan. Öyle bir aşkla sana bağlıydı ki, Allah o gün melekleri Mus'ab'ın suretinde indirdi. Ebu Hureyren vardı. Acıkınca mescidin önünde durur, sana bakardı. Sen anlardın, ya Ebahir, gel derdin. Ve sen gittin, bir gidişle gittin.
ardında hüznün kaldı, hasretin kaldı göklerde. Bilal ezan okuyamaz oldu. Ne zaman teşebbüs etse Muhammed Resulullah demeye, dizleri üstüne çöker, kendinden geçerdi. Sonra günler ay, aylar yıl oldu ve asırlar oldu. Sensizliğe açtık gözlerimizi. Ama sen bırakmazsın bizi. Sen varsın ey şehitlerin sultanı. Sen varsın. Bir şehit bile ölmezken sana nasıl yok deriz? Ebu Talip Şam'a giderken devesinin önüne geçip "Beni burada kime bırakıp gidiyorsun?" demiştin. Ne anam var, ne babam. Ebu Talip bırakmamıştı bu yüzden. Sensizliğin ızdırabıyla inleyen ümmetini kime bırakıp gidiyorsun ya Resulallah? Bırakma bizi ki Allah sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Bırakma bizi. Hayatı seninle öğretti Rahman. Kulluğu seninle tanıdık. Duayı senden öğrendik sevgili. Hazreti Ömer umre için senden izin isteyince kardeşçik, dedin ona. Kardeşçik. Duanda bana da yer ayırır mısın? Bizler Ömer değiliz ama bütün dualarımız senin için. Ey Rabbimiz, Resulünü anışımızdan haberdar et. Ona binler salat, binler selam. Habibine makamı Mahmud'u ver. Ona vesileyi lütfet. Onu Refik-i Ala'ya yükselt. Bizi de affet. Onun hatrını affet. Zatının hatrını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 40 çeşit iyilik vardır ki, bunlardan en üstünü, bir kimseye sağıp sütünden istifade etmesi için ödünç olarak sütlü bir keçi vermektir. Kim Allah'tan sevap bekleyerek ve hakkında vaat edilen sevaba inanarak bu güzel huylardan herhangi birini işlerse, o kimseyi Allah o güzel huy sebebiyle cennetine koyar.

Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın yanına bir kadın geldi ve bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrini ziyaret ettir dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh kabrin bulunduğu mübarek hücreyi açtı ve kadın ziyaret etti ve ağlamaya başladı ve böylece ağlaya ağlaya ruhunu teslim etti. Hazreti Ali keremallahu vechheye, biri sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ne kadar seviyorsun diye sordu. Hazreti Ali radıyallahu anh, yemin olsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim aramızda mallarımızdan, çocuklarımızdan, analarımızdan ve şiddetli soğukta elimizde geçen soğuk sudan daha fazla sevimlidir dedi. Ben de seni seviyorum ya Resulallah. Şul Yemen'de Öveys gibi, ol Habeşi Bilal gibi, aşığım sana, aşığım Mecnun gibi. Seviyorum seni ya Resulallah. Seviyorum seni, seviyorum seni ya Habiballah.

peygamber duasında geçer adın. Ey Allah'ım, o senin kılıçlarından bir kılıçtır. Ona yardım et. Kaç yiğide nasip etti böyle bir duayı Allah. Dünyalara bedel bir ünvanın var. Seyfullah. Ebu Bekir'in şahitliği duyulur hala çöl semalarında. Analar Halid gibisini doğurmaktan acizdir. Ve bütün cenk meydanları buna şahittir. Bizans titrer heybetinden. İran diz çöker mecbur. Anadolu'ya İslam seninle yol bulur. Kaç zafer tattı bu ordu senin vesilenle. Mekke'de Uzza putunu yıkan senin bileklerindir. Sen ki cenk meydanında yürümeyi öğrenen, sen ki kaç küheylana koşmayı öğreten, sen ki zaferden başka kelime bilmeyen muzaffer kumandansın. Kaç kılıç kırıldı ellerinde bilinmez, kaç mızrak boyun büktü zırhında bir ömür. Kaç savaşçıyı yolundan döndürdü bakışların. İşte bak, alnında her harbin izi var. Hayalinde bir ömür cihat denizi var. Zekan ile nice orduyu dağıttın. Dosta zafer türküsü düşmana ağıttın. Rüzgar mı koştu peşinden, sen mi estin öyle keskin? Kendini korumadın sarığını koruduğun kadar. Çünkü o sarıkta Efendimizin mübarek saçı var. Ve bir gün bir emir geldi. İnsanlar zaferleri senden biliyor ey Halid. Büktün boynunu. Seninle birlikte büktü boynunu Küheylan. Büktü boynunu sadık dostun, kılıcın. İtaat ettin, yürüdün. Ama şimdi gözlerinde bu yaşlar. Söyle ey kumandan, ölüm korkusundan mı?

Ben Halit. Kaç harp meydanında kovaladım şehadeti. Bak işte şu ihtiyar bedenimde. Kılıç değmedik, ok saplanmadık, mızrak dokunmadık, hiçbir yer kalmadı. Kaç dostumu uğurladım en büyük payeyle. Kaç cengaver yürüdü şehadet iklimine. Yanı başımda düştü kaç kahraman Allah deyip. Ama bana bir kez gülümsemedi Azrail. Ey Halit, hadi kalk gidiyoruz demedi şehadete. Ben son deminde ömrümün buna ağlıyorum işte. Aşık olduğum cihad ile toprağa düşmek varken bir döşeye uzanmış ölümü bekliyorum. Ağlıyorum ey dostum, ben buna ağlıyorum. Şimdi benden geriye bir kılıcım kalıyor ve bir de atım. Mezarımı işte bu kılıçla kazın. Kahramanlar hoşlanır çünkü kılıç sesinden ve atımı cihada aşık bir yiğide verin. Ey Halit, geriye bıraktığın atını hala yiğitler koşturuyor bilesin. Senden sonra çöller aşıldı, denizler geçildi, sancak düşmedi yere bilesin. Hala ufuk ufuk dolaşıyor sesin. Sen sarığında sakladın sevgilinin saçını, mukaddes emanet bildin. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve hala hiçbir yiğit yatakta beklemiyor ölümü. Ve hala hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete. Şimdi yüreklerde yer açıldı o mukaddes emanete. Ve bugün hiçbir yiğit dönmek için gitmiyor gurbete.

0: İsmi Süphan Virdin mi var? Bahçelerde yurdu mu var? Bencileğin derdin mi var? Garip garip ötme bülbül.
1: Pek bir güzel öter. Dertli dertli öter.
2: Ebu Yahya veya Ebu Muhammed Sehl İbni Ebu Hasme el-Ensari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Abdullah İbni Sehl ve Muhayyisa İbni Mesud, sulh zamanında Hayber'e gitmişlerdi. Şahsi işlerini görmek için birbirlerinden ayrıldılar. İşleri bitince, Muhayyisa buluşma yerine geldiğinde, Abdullah İbni Sehl'i kanlar içinde can çekişir buldu. Onu defnettikten sonra Medine'ye döndü. Ölen Abdullah'ın kardeşi Abdurrahman İbni Sehl ile Muhayyisa ve Hüveyyisa Resulullah'a gittiler. Durumu anlatmak üzere oradakilerin en küçüğü olan konuşmaya başlayınca Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Sözü büyüğünüze bırak, büyüğünüze bırak." deyince Abdurrahman sustu. İbni Mesud'un oğulları anlattılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Yemin ederek babanızın katili üzerinde hak sahibi olmak ister misiniz?" diye sordu. Sonra ravi Ebu Yahya hadisin tamamını anlattı.

0: Mekke'ye hasret gönüller için Mekke FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin el-Fatihi lima uğliq vel hatimi lima sebeq nasiril hakki bil hakk والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم

Ya Semi, ya Semi. Yâre açık yâre, yâre açmaya yâre ne hacet? Feryadım duyulur aşikâre, dile dökmeye ne hacet? Güllerim döndü hare, hare küsmeye ne hacet? Dil avare, dudak biçare, farelenmeye ne hacet? Ya basir, ya basir, körüm körlüğüme bile, körüm gördüğüme bile, körüm gösterdiklerine bile, vaat ettiğin cennetine bile körüm. Senin görmenle görür cümle gözler, aç gözlerim.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ayşe'nin, Allah ondan razı olsun, şöyle dediği rivayet olunmuştur. Bir gün beraberinde iki kız çocuğu olduğu halde bir kadın gelmiş bir şeyler istiyordu. Yanımda da tek hurmadan başka bir şey yoktu. Onu kadına verdim. Kendisi hiç tatmadan çocukları arasında bölüştürüp kalkıp gitti. Bu sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Olup bitenlere haber verince şöyle buyurdu. Her kime Allah kız çocuklarından verir de o da onlara iyi davranarak İslami bir terbiye ile yetiştirirse o kız çocukları o kimse için cehenneme karşı perde olurlar.
2: Tarih 18 Mart. Havada uçuşan mermiler, denizde yüzen kareler, yerin altını üstüne çeviriyor her gülle, vuruyor bir mermide mecidiyet tabyasını, darmadağın oluyor her yer, kuruluyor bir anda mahşer, bozuluyor bataryanın vinci, tabya toprak altında 14 asker şehit, bir Nideli Ali kalıyor, bir de koca Seyit. Ey kükreyen aslan! Ey kalbi vatan diye çarpan yiğit, ey destansı kahraman koca seyir, hadi kaldır başını çık toprağın altından. Bak İstanbul'da bir çocuk, Van'da gelinlik kız, Konya'da gözü yaşlı anne, gidenlerin ardından hüzne gömülmüş şehir, amin diyen yürekler, müezzini şehit düşmüş boynu bükük minare, senden haber bekliyor yok başka çare, senden haber bekliyor istikbalde torunların. Kaldır başını, bak denize, işte bak, bu yüzen kale, bu demir yığını, bu ölüm kusan makine, sen vurmazsan ve durdurmazsan geri verecek memleketine. Şehit olmuş 14 kardeşin, anan, baban, sevgili eşin, senden haber bekliyor. Önce bir besmele çek, sen yeter ki inan, Rabbin yardımına melekleri gönderecek. Hadi kaldır, yerini bulsun şu mermi, kalkmaz deme, kalkar. Sen önce bir besmele çek, sırtında bir destan yükselecek. Önce besmelen dokunsun, titretsin düşmanı. Sonra ver ateşi gitsin şu mermi. Olmadı bir daha dene, sen iman dolusun. Sende güç biter mi? Bir daha kaldır, bir daha gönder. Sen bir bismillah de, memleket sana eşlik eder. Bismillah koca seyit, biraz daha dayan. Orduzuyla hücuma kalksın Malazgirt'te Alparslan. Bismillah koca seyit, biraz daha dayan. Atını denize bir daha sürsün Fatih Sultan. Bismillah, biraz daha dayan koca seyit. Medine'den yola çıksın Halid bin Velid. Şimdi vur koca seyit, vur. Allah için vur, millet için vur. Vur koca seyit.

Vurdum koca Seyit. İmandan bir kale oldun. Düşmanın önünde durdun. Alev almış yanıyorken cennet yurdun. Vurdun koca Seyit. Şimdi cephede senin namın var. Seni anlatıyor herkes. Hani bir fotoğrafın olsun, hatıra kalsın. Bir daha kaldır şunu. Tarih hatırlasın kahraman duruşunu. Kalkmaz ki böyle. Sen kimse görsün diye yapmadın bunu. Görünce vatanın tehlikede olduğunu sırtladın ve kaldırdın. Tarihe kahraman diye geçti adın. Sonra gel sana bir mükafat verelim dediler. İstemedin, istemezdin. Olmaz dediler. İlla ki bir hediyemiz olsun. Utana sıkıla bir ekmekle doyamıyorum. Bana iki ekmek verebilir misiniz dedin. Ekmek dediğin şey bir elin yarısı kadardı. Onu da bir gün yedin, iki gün yedin, boğazından geçmedi. Aynı siperde bir ekmek yerken kardeşlerin hakkını geri verdi. Gün geldi bitti savaş. Evine gittin tam 9 yıl sonra. Koca 9 yıl geçmişti ama nasıl? Sana sormak lazımdı hasreti asıl. Kapındaydın, kapıda bir kız çocuğu seslendi içeri. Anne, bir amca geldi seni soruyor. Kız çocuğu bilmiyor kapıda bekleyen Çınar'ın babası olduğunu. Seni beklemiş eşin, seni beklemiş annen, baban. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ne mükafatın oldu ne de maaşın. Dünya durdukça sonsuzdur senin yaşın. Olmadı belki göğsünde parıldayan bir madalya, gösterişli bir apolet. Biz sana çok şey borçluyuz.

0: Ya mukaddim, ya mukaddim, sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah.
1: Ebu Sirva Ukbe İbni Haris'ten, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre kendisi Ebu İhab İbni Aziz'in kızıyla evlenmişti. Sonra bir kadın gelip ona şöyle dedi: ben Ukbe'yi de, evlendiği kadını da emzirmiştim. Ukbe o kadına, beni emzirdiğini bilmiyorum. Bu konuda daha önce bana haber vermedin, dedi. Sonra da hemen bineğine atlayıp, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme danışmak üzere Medine'ye gitti. Oraya vardı ve olayın hükmünü sordu. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, madem ki böyle kardeş olduğunuz söyleniyor, o kadınla nasıl evli kalabilirsin? Buyurunca Ukbe derhal ondan ayrıldı, kadın da başka biriyle evlendi.

0: Türkiye çok kitapsız günler yaşadı. Bunsuz çok bir dönem geçirdiler. Köyde bir tek Kur'an-ı Kerim vardı. O da birisinin evinde. Herkes sıraya girerdi. Yarın Kur'an bizde diye Kur'an'ın evlerinde dönüşümü onlar için bayram olurdu. Musaf-ı Şerif bizde yarın. Ziyafet olurdu. Yüreklerde bir katılaşma oldu. Duymaya. Örneklerini görmeye. Uyarılmaya insanlar iyice yamuldular. Yürekleri İslam'a gerildi. İslam'a karşı ufak ufak Müslüman oldukları halde böyle. Yani maalesef arkadaşlar neredeyse kendi dinine tepki gösterecek hale geldi. Başka konularda tepkisiz, dinine tepki veren adam oldu. Kızının açıklığı üzmedi, örtünmesi çok erken diye anne babayı kızdırdı.
1: Sizin yeriniz burası.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işitmiştir. Cimri kişi ile cömert kişinin durumu göğüslerinden köprücük kemiklerine kadar iki zırh giyinmiş kişinin durumuna benzer. Cömert kimse sadaka verdikçe üzerindeki zırh genişler, uzar, ayak parmaklarını örtecek hale gelir ve ayak izlerini bile siler. Cimri ise bir şey vermek istediğinde zırhın halkaları birbirine iyice geçer ve onu sıkıştırır. Genişletmek için ne kadar çalışsa da başaramaz. İnfak etmek ister de bir türlü infak edemez.

Ya Vacit, ya Vacit, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma.

Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama, şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye, seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektin. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde, bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri, kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken, senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asr-ı saadet gibi olmasa da, koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin, dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden, gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken, Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken, bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken, bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

Ebu Halid Hakim İbni Hizam'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: alıcı ve satıcı pazarlığı bitirip birbirlerinden ayrılmadıkları müddetçe alışverişi bozup bozmamakta serbesttirler. Eğer alıcı ve satıcı karşılıklı olarak doğru olurlar, malın durumunu ve paranın ödeme zamanını güzelce açıklarlar ise alışverişleri bereketli olur. Eğer malın aybını gizler ve ödemeyi aldatarak yapıp yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi kalmaz.

0: Şu dört sınıf Allah'ım bendensin dediği sınıfmış. Yoluna cihada giden. Allah adına savaşa gidiyorum ben. Nasıl Allah beni desteklemez ya? Riya yok, hava yok. Hamiyet yok, ırkçılık yok. Kuru bir toprak parçası yok. Allah'ın indirdiği nizamı hakim kılmak için cepheye giden adama neden Allah yardım etmesin? Kabe'ye gidiyorum. Hac veya umre. Hacca gidene, Kabe'ye gidene yardım etmeye Allah söz veriyor. Helal, meşru bir borçlanma. Ünlü bir hadis, bunu biliyorsunuz. Eve ihtiyacım var. Ben faize girmeyeceğim. Kuruşu da lirası da faiz faizdir. Kuruşuna girerseniz adı kredidir. Adı efendim faizdir, tefeciliktir, duman olursunuz. Yıkım yaşıyorsunuz. Eviniz var. Arabedesin. Bağın bahçen var.
1: Çöplüktesin.
0: Ashab-ı Kehf gibi mağarada yat. Faize ve harama düşme. Hazreti Muhammed gibi Sevir mağarasında hicret diyerek Sevir mağarasında yat. Veremez diyeceğin gelecekler için insanların faize ve benzece bulaşma. Hele bize hiç kefil olma. Gel şuradan kredi çekelim, kefil olmana. Olma. Risk imzalama. Kendi günahların sana yeter zaten. Ek yanma süresi istem Allah'tan. Otur oturduğun yerden.

Rahmet olarak doğdun, zahmetlerle büyüdün. İnayet oldun bize, inayettin ezelden. Bir uğraktı bu dünya, gelip ona yürüdün. Işık verdin aleme, ışık aldılar senden. Karanlıktı cihanlar viladetinden evvel. Çehrenden akan nurdan aydınlandı dört bucak. Ruhlara saldığın irfan dünyalara bedel. Uyandık sayende, insanlık da uyanacak. Bir kurtuluş sabahı kurtuldu insanlık tekmil. Takılıp yolda kalanlara yazıklar oldu. Bir hamlede ettin zulmeti ışığa tebdil. Silindi kasvetler, her taraf nurlarla doldu. Otağın bütün cihan, gönüllerimiz tahtın. Bir sultanlık kurdun ki Süleyman'dan ileri. Gıptalarla anılır gökte zümrütten bahtın. Tebessümler yağıyor doğduğun günden beri. Sayende gülistana döner bu düşkünler bağ. Şimdi dağınık zülüflerin gibi tarumar. Toprak Nemrut bitiriyor. Çağ Firavun çağ. Küfür ve ilhatla esiyor esince rüzgar. Teşrifinle şevke gelmişti bütün felekler. Bugün simsiyah çehresiyle her zaman zar zar. Yollar garip, yolcular düşüp kalkar, emekler budaklarının suyuna susamış yaz, bahar. Bak, kıyamet ışığı var aynalarda bugün. İblis keyfinde cehenneme körük çekiyor. Bu üst üste kasvetten göz nemli, gönül üzgün. Kalk bunlara bir dur de, de ki zaman geçiyor. Tan yeri ağralı bir hayli zaman oldu. Yolunu bekleyenlerin canları dudakta. Bilmem yolda mısın, ışığın ruhlara doldu. Ümitle çarpıyor sineler. Gözler ufukta.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: altın, gümüş, kumaş ve elbiseye kul köle olanlar helak oldular. Bu tip insanlar kendilerine verilse sevinirler, verilmezse hoşlanmazlar.

0: Fettah, ya Fettah.
1: Damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Ebu Musa'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah gündüz günah işleyenin tövbesini kabul etmek için gece ellerini açık tutar. Gece günah işleyen kimsenin tövbesini kabul için gündüz ellerini açık tutar. Bu iş güneş batıdan doğuncaya kadar, yani kıyamete kadar böylece devam eder.

Doğduğunda yetimdin. Baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissettin? Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken, veda hutbesinde son nasihati yaparken.

0: Bazı şeyleri ilk etapta, ilk planda hoş karşılamayabilirsiniz. Canınızı sıkabilir. Buyuruyor ki Allah, onda hiç ummadığınız hayırlar murad etmiştir Allah. İmanlı insanların, yüreği halis insanların, ameli salih insanların hiçbir şey aleyhine değildir. Ameli, icraatları kitaba, sünnete, müçtehid imamların içtihatlarına uygun güzel insanların yaşadığı hiçbir şey, her ne kadar can yakıcı olsa da, gözleri böyle çeşmeye döndürse de, bir takım insanların yüreğini sızlatsa, uykularını kaçırsa da, kesinlikle onun aleyhine bir şey yok.
1: Ya vekil, ya vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya kavi, ya kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin.
2: www.mekkefm.com www.mekkefm.com

0: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi gözetip kollayan kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisi bize aktaran Malik bin Enes, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi.
1: Mekke efendim.

Allah'ım, tarafından ihsan edilen kolaylıkla peygamber olarak gönderilmiş, görevini hakkıyla yerine getiren Nebi ve Resullerin en faziletlisi, en yücesi, yarattıklarının en üstünü, Nebiler, Resuller, melekler ve velilerle sana ulaşan ufukların kandili, Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ardı ardına devam eden, nurları kainatı aydınlatan salatla salat eyle, selam eyle. Allah'ım, ayetinle methedilen en faziletli zat, şeriatın olan ipine sarılan davetçilerin en şereflisi, Nebi ve Resullerin sonuncusu olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, dünya ve ahirette bizi umumi fazlına ve razı olacağın keremine, vuslatına eriştirecek olan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, kulların arasında keremli olanların en keremlisi, irşad yollarına çağıranların en şereflisi, bütün yerlerin ve beldelerin kandili olan Efendimiz Muhammed'e, onun âline, bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım, bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım, Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık, azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım, maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım, kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım, hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım, karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allahü Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi
ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzide olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri,
dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni, lisanı en fasih olanı ve delil ve hüccet bakımından hükmünü dinletmekte insanların en üstünü Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.

Ebu Musa el-Eş'ari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: beraber olduğun iyi arkadaşla kötü arkadaşın benzeri, güzel koku satanla körük çeken demirci gibidir. Güzel koku satan sana güzel kokusundan verir veya sen ondan satın alırsın. Veya onunla beraber olduğun sürece güzel kokudan istifade etmiş olursun. Körük çeken demirci ise ya elbiseni yakar ya da kötü koku ve dumandan rahatsız olursun.''

Ya Kuddus, ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin, gönlümü muhabbetinle temizle.

0: Nil ile Fırat arasına bunlar kitaplarında yer verdiği için kafayı takmışlar. Fırat Nehri ile Nil Nehri'nin arası onların resmi devleti kafalarındaki. Arz-ı Mev'ud demiş adam. Şöyle göstermiş kat projesini oluyor. Arz-ı Mev'ud. Bizim topraklar demek biliyor musunuz? Bu terör boş bir terör değil. Dolu bir terör. Dünya Siyonizminin arkadaşlar Türkiye'deki hesaplarının tahakkuk için bizim sınırlarımızla oynanması lazım. Çünkü Nil bizim sınırlarımızın içine değil ama Fırat bizde. Bunu göreceksiniz. Allah gösterene göreceksiniz. Onun için bu olaylar basit sıradan sade olaylar değildir. Bu patlamalar da arkadaşlar bunların kendine göre ayak sesleri. Allah-u Teala kendi kafalarında ve dünyada patlasın.
1: Enes İbni Malik, Allah ondan razı olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim demiştir. Allahü Teala buyuruyor ki, kulumu gözlerinden mahrum ederek imtihan ettiğim zaman sabrederse gözlerinin karşılığı ona cenneti veririm.

Güller ondan koku aldı. Tüm Medine'yi sardı. Kur'an ve sünneti bize kaldı. Resulullah dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce, Can Ahmet'im dünyadan göçünce.

0: dünyadan göçünce, Nebi dünyadan göçünce.
1: Sizin yeriniz burası.

0: Ya kabıd ya basit, ya kabıd ya basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafî, ya Hafî, öyle hafîsin ki yokluğa yuvarlarsın varlığıyla gurura düşeni. Öyle hafîsin ki zillete düşürürsün kendisini yücelteni. Gururdan azad eyle nefsimi, zillete düşürme kalbimi.
1: Yine Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Ey Müslüman hanımları! Komşu hanımlar birbirleriyle hediyeleşmeyi küçümsemesin. Hediyeleri bir koyun paçası bile olsa.
2: Metin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

Sevban'dan, Allah ondan razı olsun, şöyle rivayet edilmiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim bana hiçbir kimseden bir şey istemeyeceğine dair söz verirse, ben de onun cennete girmesine kefil olurum, buyurdu. Bunun üzerine ben, söz veriyorum dedim ve hiçbir kimseden hiçbir şey istemedim.''

Soykırım başladığında benim duam değişti. Ondan önce Allah'ım sen mazlumlara yardım et, zalimleri kahru perişan eyle. Fakat bu biraz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminin, ey Musa senle Rabbin git savaşın, biz oraya girmeyeceğiz. Sanki ona geliyordu benim bu dua. Sonra duam değişti. Şimdi diyorum ki ya Rabbi, Gazze, Doğu Türkistan ya da yeryüzünde ne kadar masum mazlum insan varsa onlara yapacağın yardıma beni ve evlatlarımı da hizmetkar eyle. Çünkü insan kendini katmadığı zaman başkalarına bırakıyor. Başkalarının yapmasını bekliyor.

Ya Vasi, ya Vasi, varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim, sen ki her yarattığına mana ve değer katansın, manaya özünü verensin, sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud, sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere.

Süleyman İbni Surat, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Günün birinde, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. İki kişi birbirine sövüp duruyordu. Bunlardan birinin yüzü kıpkırmızı olmuş ve şah damarları şişmişti. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demişti. Ben bir söz biliyorum. Eğer bu kişi rahmetten kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım derse, üzerindeki bu kızgınlık hali geçer. Bunun üzerine ashab bu adama, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu dediler.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Altın saçlı bahar. Bu mevsim o kadar coşkun ki sular, çığlık çığlık vadi, dere inliyor. Sular gibi köpürüyor duygular, gel sonsuza yelken açalım diyor. Nur yağıyor, ışık sarmış her yanı, zaman artık sevinç neşe zamanı. Beklemiştik mevsimlerce bu anı, bir bir ölenler bir bir diriliyor. Her yanda güzellik, her yanda ahenk, geçmişteki muhteşem günlere denk. Ve bahçelerimizde hevenk hevenk, bir başka tatta meyveler eriyor. Duygularla dolu esiyor rüzgar, kabarıyor denizlerde dalgalar, enginlerde altın saçlı bir bahar, bin bir renk ve desenle tülleniyor. Ve yarınlar daha aydın olacak, dünya yeniden ışıkla dolacak, yıllanmış karanlıklar boğulacak, muştusu ulu divandan geliyor.

Bismillah her hayrın başıdır. Bil ey nefsim, şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle virdi zebanıdır. Bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrin, seni nihayetsiz kudrete, rahmete rapt edip Kadir-i Rahim'in dergahında aczi, fakri en makbul bir şefaatçi yap. Madem her şey manen Bismillah der, Allah namına Allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar, biz dahi Bismillah demeliyiz. Allah namına vermeliyiz. Allah namına almalıyız. Vesselam.

0: Enes İbni Malik'ten, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah, iyiliğini istediği kulun cezasını dünyada verir. Fenalığını istediği kulun cezasını da kıyamet günü günahını yüklenip gelsin diye dünyada vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem devamla buyurdu ki, mükafatın büyüklüğü bela ve musibetin büyüklüğüne göredir. Allah sevdiği topluluğu belaya uğratır. Kim başına gelen bela ve musibetlere razı olursa, Allah ondan hoşnut olur. Bir kimse başına gelen bela ve musibetleri öfke ile karşılarsa, o da Allah'ın gazabına uğrar.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
2: Ya Melik, ya Melik, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil. Varım yoğum senin. Elinde olanlar benim değil. Sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni. An senin. Darlık verme kalbime. Mekan senin.

Tövbe silkin, yol yakın, hemen dön. Öleceğin tarih değişmeyecek. Kazanacağın para eksilmeyecek. Bana inan. Vallahi billahi Allah beni bakın şuradan aşağı inan indirmesin. Allah sana tarihini attığı ölüm hiç erken olmayacak. Öleceğin yer belirlenmiştir. Kur'an'a gidin ya, Allah'a gidin ya. Atın şu metini kürsüye, bırakın şöyle rahat rahat konuşsun. Arkadaşlar, kim nerede ölecek, nerede? Allah yeri koordinatlıyor. Yer, zaman ve şekil ölümde değişmeyecek. Hakkı söyleyin, geri saymayın, çekilmeyin diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rızkınız da azalmayacak. Param azalmayacak benim, maaşım azalmayacak. Ya ömrüm kısalmayacaksa, maaşım da azalmayacaksa ben niye hakkı söylemeyeyim?

0: Yunus Suresi 57. Ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Size Rabbinizden bir öğüt, gönüllerdekine bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir.
1: Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir: Suffe ashabından 70 kişiyi gördüm ki, onlardan hiçbirinin üzerinde örtünecek bir şeyleri yoktu. Ya sadece üst tarafı örten bir gömlek veya alt tarafı örtecek eteklik giymişler. Bu elbise parçalarını boyunlarına bağlarlardı da, bu giysilerden kimisi baldırlarının yarısına, kimisi de topuklarına kadar erişebilirdi. Avret yerleri görülmemesi için uçlarını elleriyle topluyorlardı. Ehl-i Suffe, Mescid-i Nebevi'nin geri taraflarında kalacak yeri yurdu, ailesi ve bakacak kimsesi bulunmayan sahabilerin barınması için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle yapılmış olan üstü örtülü bir yerdi. Burada kalanlara Ehl-i Suffe ya da Ashab-ı Suffe denilirdi.
2: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke efendim.

Medine kapılarında bir kız çocuğu, gelen her yüzden bir haber soruyordu. Uhud'dan dönüyor mu kadde sordu. Ebu Bekir amca, babamı gördün mü? Kaçırıyor gözlerini Ebu Bekir, ısırıyor dudaklarını. Bak diyor, bak geriden Allah Resulü geliyor, ona sor istersen. Ve uzaklaşıyor kızın yanından acı yüklü bir kervan gibi. Ya Resulallah, babam nerede? Irmaklar kesiyor akmayı, rüzgarın hali perişan, bütün savaşçılar bırakıyor kılıçları. Ya Resulallah, babam nerede? Kalbinden vuruluyor zümrüdü anka, Kaf Dağı'nı kara bulutlar sarıyor. Ya Resulallah, babam! Ey Fatıma, bundan sonra senin baban da ben olsam olmaz mı?

Hani müminlerin cılız seslerini kükreyişe çeviren, hani sevgilinin süt kardeşi, arkadaşı, can yoldaşı, amcası, baba yarısı, hani Bedir'de üç yiğit istenince adı ilk söylenen, kalk ya Hamza denince kalkan, hakkı tutup kaldıran, kahraman ki ne kahraman, semada adı Allah'ın aslanı diye yazılan Hamza. O sesleniş,

Kalk ya Hamza, seni ekliyoruz dualarımıza. Karlar yağıyor güvendiğimiz dağlarımıza. Kapkara mızraklar giriyor aramıza. Kalk ya Hamza, bir yerde darbeler vuruyorlar umutlarımıza. Haşeratlar saldırıyor yavrularımıza. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler yerleşiyor kıtalarımıza. Kalk ya Hamza, nice vahşet saklanıyor anılarımıza. Kaç yiğit vardı, gömdüler bayırlarımıza. Kalk ya Hamza, yeniden kükre ve dağılsın kara bulutlar. Kara bir leke gibi yapışmasın ufkumuza. Kalk ya Hamza, eziliyor dünyanın kaç yerinde masum karanfiller. Bunca zulüm yakışmıyor bahtımıza. Bu korku hükümdar olmasın bakışlarımıza. Kalk ya Hamza, senin ağlayanın yok diye sana ağlıyor Muhammed Mustafa. Kalk ya Hamza, Medine kapılarında seni bekliyor kızın Fatıma.

Ya Hasib, ya Hasib. Emellerim hesaba gelmez, arzularım sayıya dökülmez. Defterimden yanlışlarımı çıkar ki hesabım kolay olsun. İhtiyaçlarımın en küçüğüne, hayallerimin hiçbirine elim yetişmez. Kalbimin sızlarını topla ki hesaba gelir bir duam olsun. Ya Kebir, ya Kebir. Cümle efkar dar kalır senin kibriyanı anlamaya. Cümle sözler sığ kalır senin büyüklüğünü anlatmaya. Bir seni büyük bilenlerden eyle beni. Büyüklüğünü bilmekle genişlet fikrimi. Kibriyanı anlayacak akılla donat beni.

İbni Ömer'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir şeyler istemek, herhangi birinizi o hale getirir ki, kıyamet gününde yüzünde bir parça et bile kalmamış vaziyette Allah'ın huzuruna çıkarılır.''

ağaran saçlarımız, sakallarımız, yavaş yavaş görmede ağrıdan gözlerimiz, bastonlu öksürüklü günlerimiz, randevulu çalıştığımız hastanelerimiz bize hepsi ölümü ve Allah'a gidişi hatırlatıyor. Bir daha gencelmeyeceksin. Gidiş o gidiş. Gidişinizi bari güzel yapın. Kur'an üzerinde ölün. Elinizde zikir aleti, tesbihle ölün. Toruna Allah'tan bahsederken ölün. Elinizi öpmeye gelen yeğenlerinize bir 10 TL sıkıştırırken, yavrum artık yaşın gelmiş, örtünmen lazım diye bir şeyler hatırlatırken, niyet ettim Allah için asker arkadaşım ziyarete değin, Allah için ziyarette ölün. Ne olur secdede ölün, dua.

Enes, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e, Allah onlardan razı olsun, Ümmü Eymen'e, Allah ondan razı olsun, gidelim. Rasulullah'ın ziyaret ettiği gibi biz de onu ziyaret edelim, dedi. İkisi beraber oraya geldiklerinde Ümmü Eymen ağladı. Onlar da, niçin ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Dediler. Ümmü Eymen de, ben Rasulullah vefat etti diye ağlamıyorum. Allah katındaki nimetlerin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında daha hayırlı olduğunu biliyorum. Fakat ben vahyin kesilmiş olmasından dolayı ağlıyorum deyince, Ebu Bekir ve Ömer de, Allah onlardan razı olsun, duygulandılar ve hep birlikte ağlamaya başladılar.

0: Dostluğun sesi sizin sesiniz.
1: Ya selam, ya selam. Sensin selam, sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün.

baba şefkati görmedi. Çocuklar sarılırken babalarına gözümün nuru ne hissetti. Allah sahiplendi seni, bırakmadı kimseye. Çocuklar taşlarken bile Taif'te avuçlarını açtın, dua ettin Rabbine. Gözümün nuru, gözlerim buğulanırken ne hissettin? Ümmetin için aşkla yanarken, şefkatinle aleme bakarken.

Ebu Hureyre'den, Allah ondan razı olsun, bildirildiğine göre, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kadınlar hakkında birbirinize iyilik tavsiye ediniz. Çünkü kadın cinsi kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri yeri üst tarafıdır. Eğer onu düzeltmeye kalkışırsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan da eğri kalır. Öyleyse kadınlar hakkında birbirinize iyilikler tavsiye ediniz. Buhari ve Müslim'in değişik bir rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: kadın kaburga kemiği gibidir. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Müslim'in başka bir rivayetinde ise şöyle buyrulur: kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Her zaman seni memnun edecek tarzda davranamaz. Eğer ondan faydalanmak istersen bu eğri haliyle faydalanabilirsin. Şayet arzunuza göre doğrultmak isterseniz onu kırarsınız. Onun kırılması da boşanmasıdır.

0: mübarek peygamberimizin en etkileyici vurucu ifadesini. Dedi ki, Allah'ım sen Muhammed'ini sevdiğin müddetçe, sen Muhammed'inden razı olduğun müddetçe yaşadığı hiçbir şeyin önemi yok. Ne kanının, ne adam yerine konulmayan taşlanmasının, silmekte olduğum kanlarımın da önemi yok kurban olduğum Allah'ım. Yeter ki Muhammed'ine sevdiğini söylemeye devam et. Eğer onun izindeyseniz ne balkondaki çayınızın, ne çay gibi akan kanınızın, ne rahat koltuklarınızın, ne ayak altında linç derecesinde ezilen bilallerin konumunda olmanızın hiçbir şeyin önemi yok. Bunlar hep arzi şeylerdir. Ölünce hepsi sıfırlanacak arkadaşlar. Geçici zevklerin de, geçici acıların da önemi yok.
1: Ya Adil, ya Adil. Sensin zulme uğrayanların dayanağı. Sensin mahzun kalplerin sığınağı. Senin adaletindir sığındığım, senin mizanındır güvendiğim. Nefsime zulmetmekten koru beni. Adaletine razı eyle nefsimi. Eğrilmekten koru kalbimi. Rızana göre ölçülendir beni. Mizanında güzel eyle akıbetimi. Kolay eyle sorgu sualimi. Hesap verme inceliğiyle yaşat beni. Zulmetmekten uzak eyle beni. Zulme uğramaktan koru beni.
2: Esma binti Ebu Bekir'den, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Esma, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu demiştir. Malını, mülkünü Allah için harcamayıp bağlatma, bekletme, senin de rızkın bağlanır. Allah da sana sıkarak verir. Başka bir rivayette, infak et, sayıp durma, sana da sayıyla verilir. Fazlalık malını ve paranı muhtaç kimselerden esirgeme. Senin de rızkın engellenir.

Allah!

Gördüm nurlu geleceği rüyamda bir gece. Işıklar yağıyordu her tarafa sessizce. Ahenkle işleyen bir saat gibiydi işler. Bir bir silinip gitmişti asırlık teşvişler. İnsanlar birbirine yürekten bakıyordu. Somaki musluklardan kevserler akıyordu. Tertemiz çehreleriyle geçerken kutsiler, ümitlerimize birer fer salıp geçtiler. Yeni bir dünya kuruluyordu harıl harıl. Her taraf gökle yarışır gibi pırıl pırıl. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Geçtikçe tekmil bu şimşek bakışlı yiğitler, anladık muştusu verilen zamanmış meğer. Civanlar gördüm yüzlerinde gariplik rengi. Hükmettim ki bunlar o ilk kutsilerin dengi. Dolaştım her tarafı usanmadan, bezmeden. Ziya içenlere erdim bir ulu çeşmeden. Şükranla gerilip gezenler vardı kol kola. Sonra teker teker ulaştı herkes ak yola.

0: Ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Ebu Hureyre, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir adam, Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ben açım," dedi. Allah'ın Resulü, hanımlarından birine haber gönderip, yiyecek göndermesini istedi. O da, "Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, evde sudan başka bir şey yok," dedi. Sonra diğer bir hanımına haber gönderdi. O da aynı cevabı verdi. Nihayet tüm hanımları aynı cevabı verince, "Bu gece bu adamı kim misafir edecektir?" buyurdu. Ensardan biri, "Ya Resulallah, ben misafir ederim," dedi. Onu evine götürdü ve karısına, "Peygamberin misafirine yemek hazırla," dedi. Başka bir rivayette, "Evde yiyecek bir şeyler var mı?" diye sordu. Hanımı, "Hayır, sadece çocukların yiyeceği kadar bir şey var," dedi. Ensari, "Öyleyse çocukları bir şeylerle avut. Sofraya gelmek isterlerse onları uyut. Misafirimiz içeri girince lambayı söndür. Ona kendimiz de yiyormuş gibi gösterelim," dedi. Sofraya oturdular. Misafir karnını doyurdu. Onlar da aç yattılar. Sabahleyin o sahabi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Onu gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Bu gece yaptıklarınızdan dolayı Allah sizden razı oldu."

Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni.

Ebu Bekir es-Sıddık, Allah ondan razı olsun, Abdullah İbni Osman, İbni Amir, İbni Ömer, İbni Ka'b, İbni Sa'd, İbni Teym, İbni Mürre, İbni Ka'b, İbni Lüey, İbni Galip el-Kureyşi et-Teymi'den, Allah onlardan razı olsun, rivayete göre kendisi, babası ve annesi sahabidir. O şöyle demiştir: Hicret yolculuğunda biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle mağaradayken tepemizde dolaşıp duran müşriklerin ayaklarını gördüm ve ey Allah'ın elçisi, eğer şu müşriklerden biri eğilip aşağıya bakacak olsa mutlaka bizi görür dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu: Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannedersin? Niçin telaşlanıyorsun ya Ebu Bekr?

Ah bu ölüm, vah bu ölüm. Herkesi bulacak ölüm. Amelin güzel olursa

Eğer ki biz Allah'ın kuluysak ve yarın bizi hesaba çekecek olan oysa, Allah'ın dinine uygun olarak yaşamak zorundayız. Kur'an'a uygun bir şekilde yaşamak zorundayız. İster burada Kur'an'a uygun yaşayalım, isterse yaşamayalım. Ama bilin ki yarın huzur-u mahşerde bu Kur'an'la hesaba çekileceğiz. Senin hayat şekline göre değil.

Abdullah İbni Amr İbni As'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, bir kimse, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Müslümanın hangi ameli daha hayırlıdır diye sordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de, yemek yedirmen ve tanıdık tanımadık herkese selam vermendir buyurdu.

0: Ya Hak, Ya Hak, ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni.
1: Mekke efendim.

İbn Mesud'dan, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: yalnızca şu iki kimseye imrenilebilir, onlar gibi olmak istenebilir. Veya bu iki kimseye haset edilir ve bunlardaki bu nimetin yok olması istenir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamayı becerip başarabilen kimse, ikincisi, kendisine ilim ve hikmet verilip onunla hükmeden ve onları öğreten kimse.''

Müslümanın Müslümandaki 6 temel haktan birisi de bence listenin en önemlisi ve can alıcısı ve en zoru. Yakın mesafeden en uç noktaya kadar zulme uğrayan Müslümanın, mazlumun yardımına koşmak ve onu zulümden kurtarmak. Myanmar'dan bize ne? Kafirsen sana ne? Filistin'den bize ne? Müşriksen sana ne? Afrin'den bana ne? Münafıksan evet sana ne? Vatan hainiysen doğru sana ne? Zerre kadar Allah'a imanın varsa, zerre kadar imanı olan Müslümanların yanında olacaksın.

çölleri cennete çeviren gül. Gel, o bayıltan renklerinle gönlüme dökül. Vaktidir, ağlayan gözlerimin içine gül. Ey kupkuru çölleri cennete çeviren gül. Keşke her an aşkınla oturup aşkınla kalksam. Ruhlar gibi yükselip de ufkunda dolaşsam. Bir yolunu bulup gönlünden içeri aksam. Keşke

Ya Zahir, Ya Zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür.

0: Muaz İbni Cebel, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Bir gün merkep üzerinde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bulunuyordum. Bana şöyle dedi: "Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerinde ve kulların da Allah üzerindeki ne hakkı vardır? Bilir misin?" buyurdu. Ben, "Allah ve Rasulü daha iyi bilir." deyince, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'ın kulları üzerindeki hakkı, onların sadece Allah'a kulluk etmeleri ve hiçbir şeyi ona ortak koşmamalarıdır. Kulların da Allah üzerindeki hakkı, kendisine hiçbir şeyi ortak tutmayanlara azap etmemesidir." buyurdu. Ben hemen, "Ey Allah'ın Resulü, bunu insanlara müjdeleyeyim mi?" dedim. "Müjdeleme, onlar buna güvenirler de kulluğu ihmal ederler." buyurdu.
1: Dostluğun sesi sizin sesiniz.

0: ümmetin yükselen yeni sesi Mekke FM.
1: Alemler yaratıldı hürmetine efendim. Melek, insan hayrandır sünnetine efendim. Sen Habibi Hüdasın, mislin ve benzerin yok. Ne kadar şefkatlisin ümmetine efendim. Adalet ve hürriyet seninle kemal buldu. Bir kıl dahi geçmedi zimmetine efendim. Nice gözler vardır ki daha dünyada erdi gül cemalini görmek nimetin efendim. Padişahlar kölendir. Benim aklım ermiyor senden uzak insanın cinnetine efendim. Alemde Bilal olmak herkesin kârı değil. Aklı olanlar koşar minnetine efendim. Kim ki seni tanımaz, sana bende olmazsa, bir nihayet yok onun zilletine efendim.

alemlere rahmetsin. Müjdelerle geldin sen. Güvercin kanat gerdi hicretine efendim. Yüzün gülzarı cennet, nazarın kalbe şifa. Sensin tabip beşerin illetine efendim. Yüce Allah katında şanın o kadar büyük. Gönderildin İbrahim milletine efendim. Vasfından aciz diller, hiçbir söz kafi değil. Şanına, şerefine, izzetine efendim. Hep gıpta etmekteyim. Seni gören gözler nasıl doydu vuslatın lezzetine efendim. Sendeki güzel sabrı hiç kimseler bilmedi. Gülüp geçtin kavminin hiddetine efendim. Şu Necati Hakir'in derdi başından aşkın, dayanamaz hasretin şiddetine efendim. Taif'te ve Uhud'da bir lahza sarsılmadın. Hep güvendin Allah'ın kudretine efendim. Gönlün göklerden geniş, ay nuruna pervane. Cebrail vezir senin devletine efendim. Aşkına yanan kula artık mahzun olmak yok. Gark eder Hazreti Hak rahmetine efendim. Seni bilmeyen kişi şu büyülü dünyanın niye katlanır bilmem zahmetine efendim. Nebiler sana müştak, yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim. Yarın bu güzel ümmet kuşlar gibi koşacak Ahmedine efendim.

Ebu Hüreyre'den, Allah ondan razı olsun, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: mal biriktirmek için halktan isteyenler gerçekte ateş koru istiyorlar demektir. İster az istesin, ister çok istesin.

simsiyah saçına aklar dolacak. O güzel bedeni toprak saracak. İmanı olan bahtiyar olacak. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim. Uyan gel uykudan, uyan gözlerim.

Ya Rezzak, Ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinde doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, Ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana.

Sevmekte acayip bir lezzet var. Yüksek dozda. O lezzet bir yerde tehlikeye dönüyor. Sevmekteki lezzet o kadar şiddetli ki ölümün acısını bile unutturur. Ne demek bu? Sevdiği uğruna bir sürü hayatını veren yok mu? Ölümün acısını unutturmuş bak. Ama ahiretin hakikatini unutturamaz. Orayla karşılaşacağız. Madem sonsuzlukla karşılaşacağız, bu hayatı hayatı verenin uğruna sarf etmemiz lazım.

Müminlerin annesi Ümmü Abdullah diye künyelenen Ayşe'den, Allah ondan razı olsun, rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: Kıyamete doğru bir ordu Kâbe'ye saldırmak üzere yola çıkacak. Çıplak çöl gibi bir yere geldiklerinde hepsi birden yerin dibine batırılacaklardır. Ayşe, Allah ondan razı olsun, Ya Resulallah, onların arasında kötü niyetli olmayanlar veya ticaret yapmak için gelenler varken hepsi birden nasıl yerin dibine batar diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, hepsi birden yerin dibine geçecektir. Ahirette de diriltilip niyetlerine göre hesaba çekileceklerdir.